0: boyunca çarpma, Akçatepe birbirine Rukta 17 yargılaydı. Sence Melikler hal bile doğrulaşsam zorlu bu. Sence Kısmak ve Eylül Akçat Bilini, Öntüler Çoğuk bile doğru. Bu baytır başa razı, bu bay, Antalya ve Sünnetçi sattı. Bira, bir şey bunç anladı. Ve Antalya ve Kaçta sattı, Ömre bir şey al sattı.
1: Thank you.

Antenna bir tat sakin. Antenna bir tat sakin. Antenna bir tat sakin. Antenna bir tat sakin.

Anadolu Humanitarian Üniversitesi Füzyasyonu olarak adı Diyanet Füzyasyonu'nun numarası Ayyubay'ın Humanitarian Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Okay, so